0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice ne?
2: Ya da boş ver böyle iyice ne?
0: Ama cidden ciğerim yani.
2: Ama cidden ciğerim yani.
0: Sahiden neredesin cene?
2: Sahiden neredesin cene?

Çavkanin Herimi ko Raghan diye ko Parzgah Deryayı ko Deryayı Şahı diye ko Xoşpaşan diye ko Jaliye Karmendi Tundrusti ve Hatiye Kiren da ko Zida buna Moçeyi ko Dabi Hat buna ko Hispandına ko Xoşpaşan Deryada Hazin ve Kevin Jbu Hemi ko Karmendi Tundrusti Kirna.

çerçova ya hort kırın aper var dahiyen ku meydani alere ve beri ayar vafaka şamiye ku berez Mehmet Beşir el aqil u nez gaftin ku le el hesaniye ile gel ku müştvaniya taha bereza unşta cehin ku bereze ye ku jibiya ya bamanda buna saroke ku derya ye u helaqiyen ku perver dahiyye doktor Abdülkadir bereket ku re ve beri ayar gringa rula ku mez gafta da dü ve bilind kırına civaka ku perverde kırına ku nefşin u lisser ku mutxandına ku teyda kırına u banka jilemezin du bece kırına ku ku nafin xaji ده هل قيم پرورده هي ده تو مار بكر هر وها جيبا قلا كولي

şirkede bun u timin şawatın bu yikode birindar ya kovamandına u ziyanın tiyane komadani buya u her bu haji hişyar yadana ku agra leheremin daristani anayin ve xistin u ku cexariye nayin avetin.

kan bin şecare li ser pedivin bin gehin u yin heri giring entekildari aktif kana hizmetin giştini qaş girin. Ev mijar li ser baş kana reyan u da bin kana elektrik yev ave. U xebitandina nan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

Orada gel ko. Av gördün İndrezani, yen gavra, linavçaya bakura, ruj avaya, heri maya kevne şube, çe bu ne? Letu jeder namijin, kohori yen şine yen heri meyye resen, ijber talana gelin derya yen avçayen sirose u hemqe, u berdanajı, meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke berizayi de sertza guçan, aramiyan hatin anavçayı seguşa sirose uvan fersanda lavas bu narizani yehuriyan o hettitzan istandı. Odunav bera disit benci salide komin mezin juan derbasa navin davalat yehuriyan buna. O meratin aha linavçaya torusa uhuriyan avakirne. O navçaya seguşa sirose ji Dinavuanda bu, o digel ko, sardariya aramiyan o rezani dura 200 sala dinavçaya imarata hadreş kirye. Li hecmareki mezin jişineyin imarata seguşa sirose o cezira huri o hititibuna rulavanji di siyasata o kargeriyawan o miratiyan de pirmezin buna. Olu maji karalin aramiyen sami bi bi erina haf baymina bena heviyan ko huriyana ururatura danina o behevre lehem beri aşuriyan kuju koka khada sami buna şer kirin. O ko behevre şer kirin.

kiti ja demokrati gora vna çavye jere xistna jva kasivelen korpa ye bekte. Ona panta peji serekel bajare konale koyeli Almanya ye jeli kelle kvalatiyen Europa ye şahan ve jihena Bilal Erdoğan tekes kriye. Ku avak vasıla Suriye cirmu valatiye ka behiza ubrako Çiraniya Türkiye jihnerteni ku serkaftin ekaj bu Suriye be. De hamantemide jihku be serkaftin ekaj ujahamdin ekaj muru vahiyye jih.

Ben bir uzmanayı hayır her gelen 5 kişi gele Türkiye, gele Suriye, o hamu ümmet-i İslami umuru biyendikin. Cişne var bir rüzba, o kudu ve cişneci bi khir u bereket lima ulu ve gerina. Jiradio Delal, bu vare bu Juliana daha baş. O gele kispas, iş bu gahdar kirina ava. O her tüm, ondaki bu khashide biminin.

Ve böyle bazırkanın avxayı parası masır kadriyayı kampaniye ne ko sicela ko bazırkaniye duruyay ve dejin u deji ve kire pişti ko be tamami lukuri sistema heri daviyen ko teknolojiya u idariye jihat yanu kren u zaraz kren.

Eve beri bazı kanına fayu parasma sereka deriye kampanye ne u kosi cela ko bezirganiye deriye ve dejin u deji ve krepşti ko beta mami lu gori sistema heri daviyen ko teknolojiya u idariye jihat yan u kren u seras kren.

Eve böyle yapandırken yine fıkayı parasma sereke deriyeye kampanye ne uko sice lako bezirganiye duruye ve dejinu deji ve kirepişti ko beta mami lukuri sistema heri davi yenko teknolojiya ve idariye jihatiye nukren uzara skirin.